yoksa kalbim bazı parlanı. Ey wishy wishy pambili, ay ufunda ganja ni paskili. Ey bu yele muva tatami, ey yoksa kalbim bazı parlanı. Ay sugu yang chova.